telefonunu bir kez al ya. Ne olur ya Allah aşkına. Hello. Ne oluyor ya? Allah aşkına telefonunu bir kez al ya. Allah aşkına. Sana ne yaptım ki be? Allah aşkına ya. Boş ver. Her şey elveda. Boş ver. Boş ver her şeyi. Telefonun başında çaresiz bekliyorum. Bekliyorum ama çalmayacak diliyorum. Yüreğim diyor ki bu